pau kaçmayı. Yakakta hablak burku, barici kisiydi. Aferin madem kutlayın. Bıttı, bu gümtür elgi, bıttı sigoranı kutlu huyye, abdağın bir tıkan, kutu ağır planı karnehi neyi geçti? Jabalpur itna dur to nehi karla madem?